0: ma peklan.
1: Çay şukariye.
0: Şero dilinyan.
1: Çay şukariye.
0: Yaptıkım çayye. Ma peklan.
1: Çay şukariye.
0: Şero dilinyan.
1: Çay şukariye.